0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Nüfus sayımı gecesi 11 Ağustos Salı günüydü. Nüfus sayımına her hanenin katılması zorunludur. Nüfus sayımı formunu doldurmak için hala zamanınız var. census.abs.gov.au/Turkish internet adresini ziyaret edin veya 1800-181-227 numaralı telefonu arayın. Avustralya İstatistik Kurumu Canberra tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz ve dahi izleyicilerimiz. 300Z Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayına hoş geldiniz. Melbourne, Avustralya'dan ben İbrahim Göçoğlu, Mahmut Erem, Adem Paşa, Profesör Doktor Harun Işık, ateşemiz konsolosluğumuzdan.
1: Eyvallah.
0: Din işleri, sosyal işler, değil mi hocam?
1: Eyvallah.
0: Hocamız Ruşen Çakar önüne...
2: Çakır.
3: O da değil.
0: Olmadı. Muruşen yakar hocam.
1: Oldu, oldu.
0: Ama benim aklım içindeydi, biliyor musun? Önünde profesör, doktor veya associate profesör var mı diye onu düşünüyordum.
2: Yok, yok, yok. O arada kayıp
1: hocam,
2: kayıp.
1: Bak, teklifimi şeyimiz vardı, hatırlıyorsun Nema abi. Yanlış söylemezsen yemek ısmarlayacağım.
0: Bak,
1: yemek gitti abi.
0: Tamam, ne yapalım? Boynumuz kıldan ince Ruşen hocam.
2: Burada yemekten şey yapar.
0: Tamam, söz.
3: Çakır'ı çok karıştırıyorlar Ruşen
0: Çakır'la. Çakır, yakar.
3: Yakamız yok, akastırıcılar.
0: Yakıyorsunuz hocam zaten. Oradan oradan bilmeliydim. Özel konuklarımızla bu akşam inşallah sizinle birlikte çok güzel bir vakit geçireceğiz.
2: 16 derece şu an için sıcak.
0: Melbourne'da bakınız 16 derece.
2: 21 derece olmuş ya, doğru mu?
3: Evet, doğru.
0: Oldu Allah bugün. Allah, değil mi hocam? Bugün
2: yarın
0: oldu.
2: Yağmurlu 16 gösteriyor. Ondan sonra 17, 16, 16 şeklinde yaz geldi gibi biraz. Evet Ruşen hocam, seninle soralım bir nasılsın, iyi misin diye.
3: Çok şükür, elhamdülillah iyiyiz, bir yaramazlık
2: yok. Kıbrıs mahallemizde ne var ne yok.
3: Her şey yolunda. Gayet iyi bakıyorlar bana Kıbrıslılar.
2: Bakıyorlar. Razı olsun hepsine. Ama ben zayıflamış gibi gördüm.
3: Yok yok yok, zayıflamadım. Hatta biraz son 1-2 kilo aldım bile son hafta.
2: Kilo kaybetmeye uğraşıyor tabii. Şimdi zayıflamak.
3: Dikkat ediyorum, yoksa çok bakıyorlar şey. Yani. Onların her verdiğini yesem 100 kilo olurdum şimdi.
0: Maşallah. Allah eksik etmesin.
2: Allah
3: amin amin. Evet. Çok
0: nimetlerini esirgemesin.
3: Cömert insanlar yani, seviyor, seviyorlar.
0: Kontrollü, kontrollü devam edelim.
2: Evet hocam, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum.
2: Allah kabul etsin.
1: Amin cümlemize inşallah. Hatta
2: gittiniz geldiniz.
0: Türkiye'de bir ara yoktunuz hocam.
1: Rabbim.
0: Neredeyse yolumu kaybediyorum ben.
1: Eyvallah. Abi bir şekilde kesişirdik, merak
2: etme. Şimdi İbrahim seni gördükçe biraz şey alıyor yani.
0: Feyzü bereket.
2: Feyz
1: Allah,
2: alıyor.
1: Allah razı olsun. Biz de, biz de ondan enerji alıyoruz.
2: Siz yokken.
1: Allah razı olsun. Rabbim gidemeyenlere, gitmeyenlere en kısa zamanda amin, nasip eylesin. Amin. Gidenlere de tekrar tekrar.
0: Amin.
1: İnşallah. İnşallah. Hem haccı hem umreyi. İnşallah İbrahim Bey'den de şey, sevindirici bir haber aldık. Kısa zamanda umreye gideceklermiş.
0: İnşallah.
1: Rabbim
0: i̇nşallah.
1: Şimdiden.
2: Tiyolarını falan.
0: Eyvallah hocam. Şimdiden rüyalarıma giriyor.
1: Rabbim en güzel şey.
0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk
2: yani
0: diyorum.
2: Böyle amin, şaka gibi amin girişti. Hadi size sorduk falan değil mi? Ama işi şimdi ciddiye bindirdi,
0: elhamdülillah,
2: gidiyor.
0: Elhamdülillah. 5 tane ayrı uçak bileti aldım. Oteller tutuldu.
1: Şükürler olsun.
0: Arabalar tutuldu.
2: Şükürler yani bütün olsun. Uçakları efendim, oradaki oteller, arabalar değil mi?
0: Oteller, arabalar. Hocam şimdi bir de ben özel olarak atalarımız Osmanlı Müslümanlarının o Hicaz'daki bütün izlerini sürmek istiyorum.
1: İnşallah.
0: Nerede kaleleri var, nerede garnizonları var, nerede asker tutmuşlar, burayı nasıl korumaya çalışmışlar.
1: Tren istasyonu. Mevcut olanları bizzat yerinde görmek.
0: Evet.
1: Mevcut olmayanları da en azından nokta olarak, yer olarak
0: evet
1: buradaydı demek güzel olur.
0: Evet.
1: Ecdadın izlerini oralarda da görmek, yad etmek önemli olacak.
0: İnşallah öyle yapacağım.
2: Evet, değerli dinleyicilerimiz, Facebook sayfamız açık. Oradan bize yazıyorsunuz ve biz de buradan okuyoruz. Facebook Melbourne Türk Radyosu sayfasından bizi canlı olarak izleyebilirsiniz.
0: Evet.
2: Avustralya'da haberlerde ne var ne yok Adem, sen?
4: Haberlerde pek fazla yok.
2: Haber yok.
4: Geçen hafta konuşmuştuk. Geçen hafta değil, pardon.
2: Nüfus sayımını evet anlattık.
4: Nüfus artık sayımı evet,
2: hala yapmamış olan varsa
4: yaptık,
2: değil
4: yapmış
2: mi?
4: Olun,
2: cezalı olarak yapabilir.
4: Hemen yapsın. Halen geçerli mi bilmiyorum ama hemen yapsın yani, geç kalın. Olmayana da müracaat edip de İşte müsait değildim veya hastaydım veya
2: sebep,
4: değildim diyebilirsiniz.
2: Bir sebep gösterirse herhalde cezayı yapmazlar.
4: Evet. Kısaca bir haberlere hemen geçiyorum. Biliyorsunuz Sydney Swans futbol takımından 5 tane oyuncu, büyük bir haber ön sayfalarda gitti. 5 tane oyuncu taciz dolayından tutuklandılar ve sorguya çekildiler. Bakalım onun sonucu ne olacak. 5 iyi oyunlardan biliyorsunuz

0: Maça gittiniz mi hocam?
1: Yok hiç.
0: Maça da
1: gitmedim. Gece de gitmedim ki ben. Ha. Hiç maçla alakam olmadı.
0: Şey tamam.
2: Ben iki defa gittim.
0: Evet. Ha, tamam.
2: İzledim. İşin mantığını kavradım. Evet. Ama oyun bana çok cazip gelmedi. Beni sarmadı desem. Hani tabii ki
3: counter.
2: Burada, hani burada yetişen, bu kültürle yetişenler için mutlaka bir değeri vardır. Çünkü o günü biliyorum, bizim Türk gençlerimiz de özellikle Grand Final sürecini hep dört gözle bekliyorlar.
1: Evet.
2: Yani bu kültürün vermiş olduğu bir haz mutlaka var ama biz ilk defa tanıştığımız için, bir de Türkiye'de malumunuz ayak futbolu
1: evet,
2: daha ön planda olduğu için, kendim de o futbolu uzun yıllar oynadım, seviyorum. Belki de onun yansımasıyla çok bana hitap etmedi yani.
1: Evet. Peki hocam bir soru soracağım. Orada stadyumda mesela on binlerce insan.
2: Evet.
1: Değil mi? Ve bu maç iki saat boyunca oynanıyor. Böyle soka gibi 45-45 değil, dört tane bölüm var ve her biri yarım saat. İnsanlar orada en az 2-3 saat vakit geçiriyorlar o stadyumun içinde. On binlerce. Onların psikolojik halleri nedir diye sorsam bir fikrin var mı hocam?
2: Her birinin kendine ait bir psikolojik hal vardır mutlaka. Kimi yani mensubu bulunduğu veya kendisine ait hissettiği takıma olan aidiyet duygusuyla hareket ediyor. Kimi vakit geçirmek için geliyor. Kimi belki de haftanın vermiş olduğu stresi orada bir şekilde boşaltmak için geliyor gibi pek çok neden olayın içerisinde olabilir diyebiliriz. Önemli olan burada taşkınlık olmadan.
1: Evet.
2: Yani neticede karşımızda bir eğlence var. Bu eğlencede kazanan da bizden, kaybeden de bizden mantığıyla hareket ederek kazanan, kaybeden kazananı tebrik edecek. Bu kadar. Yani işi holiganlık seviyesine götürüp de bir takım taşkınlıklarla insanlara veya çevreye zarar vermeden
1: evet,
2: süreci yönetmek en doğru olacaktır. Yani neticede sporda bir, yani bu tarz oyunlar birer eğlencedirler. Bu eğlenceyi hep beraber, kaybeden ve kazanan olarak günün sonunda hep beraber eğlenmiş bir şekilde tekrar evimize sağlıkla dönmek lazım.
1: Geçen gün Türkiye'de çok üzücü bir olay oldu hocam. Evet. Haberiniz var mı?
2: Bilmiyorum.
1: Fenerbahçe
0: 4 yaşında çocuk.
2: Maçında. İşte bunu, yani holiganlık maalesef bunu yaptırıyor. Yani gerek var mı? Yok. Yani işin hakikati kaba bir ifadeyle bir vandallık var ortada. Yani neticede o çocuğun öyle bir alana gelmesi, sporu sevmesini karşısında bu kadar aşırı taraftarlığın, tarafgirliğin kime ne kazandıracağı söz konusu. Gerek yok. Neticede kaybetseniz de kazansanız da sahada oynayanların amacı belli. Sizi eğlendirmek, bir görsel şölen yaşatmak. O şöleni hep birlikte kaybetsek de kazansak da ne olacak ki mantığıyla hareket etmek lazım. İşin hakikati. Ama maalesef böyle olumsuz örneklerle karşılaşabiliyoruz. Bizim hani güzel bir söz vardır geleneğimizde, kötü örnek örnek olmaz. Biz kötü örnekle, kötü örneklerin toplumda bırakacağı izleri silip iyi örnekleri çoğaltmamız lazım ki güzellikler çoğalsın. İyi örneklere bakacağız ki onlar bizim için gitmemiz gereken, ulaşmamız gereken hedefler olsun. Aksi takdirde böyle kötü örnekler maalesef zamanla çoğalmaya başlarsa herkese zarar vermeye başlar. Yani o arkadaşımız da yaptığı davranışın inşallah ne kadar yanlış bir davranış olduğunun farkına varmış.
1: İnşallah.
2: O küçük kardeşimizden bilhassa gidip özür dileyerek bir erdem, bir büyüklük erdemini de ortaya koyması şahsen gerekir diye düşünüyorum. Bizzat o kardeşimizin yanına varıp beraber farklı formalarla fotoğraf çekinip ondan özür dileyip böyle bir karede görünmesi herhalde kendisi için de güzel olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Evet, maalesef maalesef öyle bir şey oldu.
2: Maalesef.
0: Bir haberimiz daha, şeyler, sendikalar
1: hükümete
0: baskı yapıyor. Bir ev kiralıyorsunuz ya.
1: Evet.
0: Bunun en az 2 sene olması gerektiğini. Yani bir sene sonra kira yükseltiyorlar ve evden atıyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü evlerin kiraları yükseliyor. Bunu onlar 2 seneye çıkartmak istiyor yani. Sadece 1 sene kontratı, 2 sene. Bakalım Kaan Hoca, sana iyi bir haberim var.
1: Buyur.
0: Biliyorsunuz Pauline Hanson.
1: Evet.
0: Irkçı bir parti.
1: Evet.
0: Ama bu haberden sonra bence sen onlara oy vereceksin.
1: Öyle mi?
0: Ne diyor biliyor musun?
1: Ne diyor?
0: Diyor ki sigaranın fiyatını $30 düşüreceğim diyor.
1: Benimle ne alakası var şimdi bunun? Ha? Ne demek istiyorsun?
0: Yani sigaranın fiyatını

0: $30 düşüreceğim diyor.
1: Benle hiçbir alakası yok. Ben öyle
2: demek ki, zaten alıyorum.
0: Bir sigara, bir sigara fiyatı $20 olacak ya, yani.
3: Sigara ne kadar şu anda?
0: Evet. Şu anda $50
3: 60.
0: Yani gerçek olanlar. Kaçak sigara değil de. Normal gerçek normal sigara. 50 ile $60 arası böyle bir 25'lik.
1: Benimle alakası yok.
0: Ama
1: ben suçsuz Makin Bey. Kolin
2: gelirse onu 30'a 20'ye düşürecek.
0: 20'ye düşecek. 30'a düşecek mi? Demek 20'ye düşecek İbrahim. Yani sen...
1: Geç next haber please.
2: Bu arada bir sigara baronu vuruldu değil mi?
1: Evet.
0: Evet orada bir... O, çekildi mi neydi diyordu ama yine de adamı evin önünde öldürdüler.
2: Ölmedi.
0: Ölmedi pardon. Daha. Hastanede yaralı.
1: Gangster mafya.
0: Madenciler, maden sahipleri 40 bin tane işçi ihtiyacımız var dediler. Hmm. Yani madenlerde çalışacak. Hem
2: de
0: uzman vardır, hem de
2: yer altına geliyorsun falan değil mi?
0: Evet.
2: Çok para veriyorlar.
0: Yani 40 bin tane dışarıdan 3 sene içinde işçi bulmamız gerekiyor diyor.
2: Dışarıdan?
0: Yani dışarıdan gelen. Çünkü Avustralya'da yeterince insan yok.
2: Gidemiyorlar.
0: O işleri yapacak.
2: Peki o işi ilgi duyanlar gitsin. Nerede? Perth'te mi? Batı Avustralya mı yeri?
0: Ya internetten bulurlar o işleri yani. Bulsunlar. Kamyon süren varsa hani.
2: Çok para kazanmak istiyorum. Değil. Riskini göze alıyorum diyenler varsa değil mi?
0: Tabii onun çok para kazanma nedeni de biliyorsunuz. Avustralya çok büyük bir arazi. Ve bu madenlerin olduğu yer. Yani ne derler kuş uçmadığı şey.
2: Kerben gollas.
0: Öyle bir yerlerde. Gidiyorsun hem orada yaşıyorsun hem orada çalışıyorsun. İki hafta çalışıyorsun iki hafta eve geliyorsun. İki hafta çalışıyorsun iki hafta eve geliyorsun.
2: Hani güzel işmiş ya. Biz gene de onu düşünelim.
0: Evet. Belki bazı bizi dinleyenler de bu ilgilendirebilecek. Dr. Liu Ming Schmidt 6 aylık bir yasak geldi ona. Bu ne iş yapıyor? Bu doktor kolonoskopis. Yani kolonoskopis biliyorsunuz Türkçe bilmiyorum kelimesi ama kamerayı ağızdan ve başka yerden koyuyorlar ve içerine bakıyorlar. Hı. Polops dedikleri kanser olabilecek bölgeleri ve hatta kanseri de bulabiliyorlar. 2000'le yakın insana polops yaptı bu doktor. Ama bazılarını o kadar hızlı yaptı ki iki kişi de zaten öldü. O kadar hızlı yaptı ki insanlar dedi ki ne çabuk oldu filan gibisine.
2: Baştan atma.
0: 2000 tane ve bunlar tekrar taramadan geçti. 548 tanesi polyps dediğimiz hani içindeki polyps buldular. 7 tanesinde de kanser buldular. Oh. Bu 2000'e yakın 1900.
1: Demek ki o doktor işini dürüst yapmıyormuş.
0: Onun için o Dr. Schmidt'a gidip de o doktoru olan tekrar gidip bu kolonoskopiyi tekrar yaptırsınlar diyelim. Tamam haberlerden o kadar yani büyük haberlerden diyelim. Bir tane daha var şey olarak yine ırkçı bir ırkçı partinin One Nation. Hükümet herhalde korkuyor çünkü hükümetin Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Eğitimi dedi onlardan korumamız gerekiyor. Onun için şimdi kanunlar çıkartalım ki onlar hükümeti girerse eğitim sistemini değiştirmesin. Çünkü biliyorsunuz bu partinin biz işçi tarafındayız ne kadar dese de Amerika sistemine gitmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Yani eğitimin paralı, işte hastanelerin paralı olması böyle bir milyoner sistemine gitmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü biliyorsunuz en büyük destekçileri Avustralya'daki milyarderler.
1: Evet, evet.
0: Yani maden milyarderler bunlara destek veriyor. Tabii onların istediği sistem de o. Hı-hı. Herkes kendi paçasından yaşasın. Yani Amerika gibi bir kolunu kırsan 30 bin 40 bin dolar para ödemen gerekecek.
1: Vay,
0: yani.
1: Vay, vay, vay.
0: O sisteme özeniyorlar nedense.
1: Hocam siz Amerika'ya gitmiş miydiniz? Yaşamış mıydınız?
3: 3 ay kadar kaldım.
1: Evet. Ruşen hocam gitmediniz.
4: Yok.
1: Okay.
3: Aynen. Evet. Bir araştırma için gitmiştim. Washington'da bir 3 ay kalmıştım.
1: Evet.
2: Diye sordun.
1: Hayır yani çünkü Amerika'da
0: yok. Yok çünkü şeyden sağlık sisteminden.
1: Evet sağlık.
3: Zaten o kadar bilgim yok.
0: Oraya gittiğin an hani şey var travel insurance hani evet. Gezme sigortası evet. Var. Tüm dünya except Amerika diyor. Yani
1: Allah Allah.
0: Biz alıyoruz senelik tüm dünya geçerli. Yani Türkiye'ye gitsen, Asya'ya gitsen sağlık sigortası var.
1: He, kapsamındasın.
0: Ama
1: Amerika
0: hariç.
1: Allah Allah.
0: Ama, buyur. Şimdi şöyle oluyor. Amerika'ya yazarsan, Amerika'ya gidiyorum diye
1: ekstra
0: örnek
1: $1000.
0: Sigortası $800'sa 1200-1300 dolara çıkıyor yani.
1: Evet.
0: Hani çok yüksek fiyat alıyorlar orada.
1: Buyurun.
3: Duyduğum kadarıyla sağlık sisteminin sıkıntılı olduğu, çok pahalı olduğu, hatta aynen buradaki gibi toplumumuzdan diş rahatsızlığı olanların Türkiye'ye giderek diş tedavilerini yaptırdıktan sonra Amerika'ya döndükleri ve yol parası dahil olmakla birlikte Amerika'dan daha ucuza geldiğini ifade etmişlerdi, hatırlıyorum.
0: Doğru, çünkü çok komik ki şu, onlar da bir Obama döneminde Medicare getirmeye bir düşünceleri vardı. Aynen böyle dediler. Medicare bir komünist sistemi diye. Yani bunu açıkça söylüyorlar kongredeki insanlar. Medicare bir komünist sistemidir. Yani eşitlik var orada.
2: Evet.
0: Onun için herkes kendisini ödesin diye boş yapıyorlar. Bir de bu ilginç bir grup var hocam. Oradaki dini gruplar, Hristiyan dini gruplar. Bunlar diyor ki işte Tanrı bunları diyor zaten fakir yaptı diyor. Biz öyle bırakmamız gerekiyor onları diyor. Yani böyle bir mantıklar
1: biz,
0: var oradaki.
1: Biz
2: kadercilik
1: sıradan
2: gibi
1: insanları
2: bir şey
1: soyuyoruz, sömürüyoruz demiyorlar mı?
3: Hatta şunu demişti beraber kaldığım arkadaşımız, Türkiye'den bir arkadaşımız da orada gençliğinde gitmiş, artık vatandaş olmuş. Dedi ya baktım yaşlarım bile dişleri gerçekten de bembeyaz, inci gibi falan. Dedim ya bunlar yani takma diş mi? Yok hocam dedi, hepsi orijinal diş. Burada dedi diş bakımı çok pahalı olduğu için dedi hemen dedi çocuğun doğumuyla birlikte dedi diş bakımına dedi çok ciddi harcamalar yaparak ve yatırımlar yaparak dedi şey yaparlar. Şu an dedi çünkü dedi diş çok pahalı yani
1: evet,
3: bakımı vesairesi. O yüzden dedi sürekli dişlerinin sağlıklı olması için çok ciddi çaba gösterirler. Bu da artık bir gelenek haline gelmiş.
1: Evet, evet, evet.
2: Evet.
3: Diyebiliriz.
1: Enteresan bir memleket bu Amerika.
3: Evet.
1: Değil mi hocam?
3: Aynen.
0: Evet, bir örnek verebilir miyim?
1: Buyur, orada lütfen verin.
0: Avustralya'da sigortan yoksa, özelden bir kalp ameliyatı olacaksan 30 bin 40 bin dolar civarında. Yani Medicare'in yani yoksa. Diyelim ki buraya öğrenci geldin.
1: Evet.
0: Öyle bir fiyat var. Amerika'da aynı ameliyat 150 ile 200 bin dolar arası.
1: Vay vay vay.
0: Yani 5 mislisi yani.
1: Ne kadar çok pahalı bir şey değil mi?
2: Öleyim daha iyidir adam.
1: Herhalde.
3: Türkiye'de malumunuz sağlık varsa
0: evet,
3: bedava.
0: Evet. Türkiye'de.
1: Vay.
0: Hatta şunu söyleyeyim. Sade Türk vatandaşı için değil. Avustralyan pasaportlu birisi Çeşme'de hastalanıyor. Çeşme hastanesine gidiyor.
1: Evet.
0: Tedavisini acil yapıyorlar.
1: Evet.
0: Diyor ki borcum ne diyorlar.
1: Evet.
0: Tamam diyorlar sen buraya imza at diyorlar. Demiş ne oldu? Size dedi bedavada yollamışlar yani. Yabancı bu. Yani Türk vatandaşı bile değil.
3: Doğru, doğru.
0: Çeşme Hastanesi yani tedavisini yapmış.
3: Şehir hastaneleriyle birlikte gerçekten de sağlık sektöründe çok güzel ilerlemeler kaydedildi. Evet. Böyle devam etmesini arzu ediyoruz.
1: Büyüksün Türkiye'm.
0: Evet.
1: Diyelim.
2: Diyelim. Büyüksün diyelim. Ki diyelim. Seni ben övüyorum.
1: Evet. Diyelim abi.
3: Aynen.
0: Evet. Evet, evet hocam. Hoş geldiniz tekrar.
3: Evet, teşekkür ediyoruz.
1: Hocalarımız evet. Tekrar ediyorum.
2: Mikrofon sizde.
1: Profesör Doktor Harun Ateş ve dahi imamımız.
0: Bir yemek daha geliyor.
1: Hüseyin Yakar hocamız. Hoş geldiniz.
3: Bu sefer de benim soyadımı yanlış.
1: İki yemek borcum var. Tamam.
0: İbrahim eyvallah. Ne oluyor ya?
2: İbrahim'in borcu var şimdi.
3: İbrahim abi şu an. Umre'yi hayal ettiği için evet. Sürekli gözümden o geldiği
1: ben
3: için.
1: Ben bu acıyla ne yaptığımı bile bilmiyorum ki.
2: Ne yaptığımı biliyorum.
3: Eyvallah. Evet, sözün en güzeli olan Allah'ın kelamıdır malumunuz. İnşallah sözümüze başlarken hocamızdan bir ayet-i kerimeler aşırıp alalım. Sonrasında sohbet ederiz.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Ağzınıza sağlık hocam. Ruşen Yakar hocamızın güzel tilaveti değil mi?
1: Allah razı olsun.
0: Vallahi her zaman söylüyorum, güzel okuyorsunuz canım. Ben maalesef o kadar beceremiyorum. Evet. Ne diyelim? Nasıl başlayalım hocam bugünkü sohbetimize?
1: İnşallah bazı hususlar var. Evet. Onları paylaşmayı arzu lütfen ediyoruz. Allah razı olsun Mahmut Beyler de kendilerinden başlayalım talebimiz noktasında bizlere bugünü ayırdılar. Huzurunuzda da teşekkür evet ediyorum. Bizleri dinlemekte olan, izlemekte olan
2: İzlemekte
1: kardeşlerimize, olan izleyicilerimize de hasreten selamlarımızı iletiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Haccımız var malumunuz, 2027 yılı hac kayıtlarımız başladı. Hmm. Rabbimiz Ali İmran suresi 97. ayeti kerimemizde وَلِلَّهِ عَلَنْ نَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Oraya gücü yeten kimsenin Kabe'yi hac etmesi Allah'ın kulu üzerindeki bir hakkıdır. Buyurmakta malumunuz hac ibadetini yerine getirmek İslam'ın 5 şartından biri olarak da karşımıza çıkmakta. Tabi burada belirli şartlar var. Kişinin akıl bali olması, yani akıllı olmak, ergenlik çağına ulaşmak, Müslüman olmak, maddi imkanın bulunması ve bununla birlikte de bedeni olarak da hac ibadetini yerine getirmeye engel olan bir rahatsızlığının bulunmaması ve yol güvenliği gibi durumlar karşımıza çıkmakta. Eğer bunlar sizde mevcut ise artık hac kişinin üzerine farz olmuş demektir. Nasıl ki namaz ibadetini yerine getirmemiz gerekmekte, vakti geldiğinde aynen haccın da vakti geldiğinde Rabbimiz madem ki bakıyoruz elhamdülillah aklımız, akıl sağlığımız yerinde, bedeni sağlığımız yerinde, maddi imkanı Rabbimiz bizlere bahşetmiş, Müslüman olmak gibi, iman gibi bir nimeti bizlere lütfetmiş, yol güvenliği var, şartlar oluşmuş, o zaman üzerimize düşen şey onun için gerekli adımlar atmak ki Ali İmran suresinde de ifade edildiği üzere Allah'ın kulu üzerindeki bir hakkı. Bir sonraki sene ne olacağını bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Hani Türkiye'de evet bir meşruiyet alanı var. Kardeşlerimiz müracaat ediyorlar ama Türkiye'de müracaat eden sayı fazla. Evet. Ama tanınan kontenjan tüm dünya ülkelerine, yani Müslüman olan ülkelere tanınan aynı yüzdelik dilimde olmakla birlikte Türkiye'de 85-90 bin civarında bir rakamla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla müracaat eden sayısı 1 milyon ama gidebilecek kişi sayısı 85-90 bin. Kişi müracaat etmiş ama olmamış.
0: Evet.
1: Peki ne yapacak? Ve Allah korusun ölüm gibi bir durum karşımıza çıkacak olsa bu kimseden mesuliyet kalkmıştır. Evet. Niye? Rabbim tabii ben müracaat İstemiş ettim.
2: Evet. Niyet etmiş.
1: Niyet ettim. Fiili parasını niyetimi de ortaya hazırlamış koydum. Ama gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bu böylesi ülkelerde ise elhamdülillah yani ülkenin içinde bulunduğumuz şartların da bir nimeti olarak evet sıra gibi bir durum söz konusu değil. Müracaat eden kardeşlerimiz gidebilmekteler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın güvencesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle evet haccı eda etme imkanı bulunmaktadır. Hatta kendileriyle birlikte eğer kontenjanımı müsaade ediyor ise birinci derecede yakınlarını da götürebilme imkanımız da söz konusu olabilmekte. Peki burada mesela şöyle bir durum da var. Ben sağlıklıydım ama bir sonraki yıl bedenen rahatsızlandım. Yani artık kalıcı olarak bir bedeni rahatsızlığım var.
0: Evet.
1: Artık hacca gidebilme imkan ve ihtimalim bedeni olarak yok. Hmm. Akıl sağlığım yerinde, işte ne bileyim maddi durumum var.
0: Evet.
1: Şartlarım müsait ama bizzat kendim şu veya bu nedenle hacca gidemiyorum.
0: Olabilir.
1: Hocam vekaleten göndermem gerekiyor birini.
0: Hmm.
1: Bu en yakınımdan biri olabilir, en uzağımdan biri olabilir. Hatta bu bütün mezheplerin üzerinde ittifak ettiği bir görüş olarak da karşımıza çıkmakta. Hmm. Şayet gidemeyecek durumda isek ya sağlığımızda göndereceğiz ya da eğer ölüm gibi bir şey karşımıza çıkacak olur ise benim yerime birini vekaleten göndermelerini evlatlarıma, yakınlarıma miras olarak bırakacağım. Vasiyet bir vasiyetim olacak.
0: Evet.
1: Hayır, vasiyet etmemiş ama evlatları kendi imkanları ile veya bırakılan mirastan pay ayırmak suretiyle gönderebilirler. Anne veya babasının yerine ya kendisi gidebilir ya da bir başkasını gönderebilirler. Ama dedik ya, bir, kendimiz gideceğiz.
0: Evet.
1: İki, kendimiz gitmek istiyorduk ama bir nedenle gidemedik. Bir sonraki yıldan itibaren Allah korusun gidemeyecek bir rahatsızlık gibi bir durumla karşılaştığımızda hac vazifesi üzerimizden düşmüyor. Vekaleten birini göndermemiz uygun olacaktır.
2: Evet.
1: Yoksa eğer varisler onun yerine birini gönderebilirler veya kendileri vekaleten gidebilirler.
0: Okay.
1: Bu hususlara da dikkat etmemiz lazım. Hani şöyle bir anlayış var. Ya ben hacca gidersem onu tutmam lazım. Bu bütün ibadetler için geçerli. Yani bu şu anlama gelmiyor. Burada şöyle bir yanlış anlayış var. Hacca gidersem haccın gereklerini yerine getirmem lazım.
0: Evet.
1: Peki o zaman hacca gitmeyeyim gibi bir anlayış çıkıyor karşımıza. E şimdi namazın eda edersem namazın gereklerini yerine getirmem lazım. O zaman namaz kılmamalı mıyım?
0: Olmaz.
1: Böyle bir şeyle, böyle bir durumla karşılaşamayız değil mi?
0: Evet.
1: Yok. Hac bir ibadettir. Hacdan döndükten sonra o haccın bende oluşturduğu manevi iklimi hayatımın geri kalanında devam ettirmek başka bir sorumluluktur.
0: Evet.
1: Hac başka, hacdan sonraki süreç başkadır. Dolayısıyla ikisi birbiriyle ilintili değil. Yani evet, ben haccı evet, gereklerini yerine getiremem. O yüzden bekleyin bekleyin ama şu var. Peki kardeşim, seneye hayatta olacak mıyız? Seneye bu sağlığımız yerinde olacak mı? Seneye diğer imkanlarım bu ibadeti yerine getirmeme el verecek mi? Bunları düşünerek hareket etmek ve nasıl ki namaz ibadeti, dedim ya, vakti geldiğinde beş vakit namazı, vakti geldiğinde cuma namazını, vakti geldiğinde bayram namazlarını eda etmek bir mümin olarak üzerimizdeki bir borç ise, hac vazifesini de vakti geldiğinde, ki bu vakitte nedir? Biraz önce saydığımız hususlar bizde oluşmuş mu? Oluşmuş. O zaman hac vazifemizi yerine getirme vakti gelmiştir
0: evet,
1: kardeşim.
0: Doğru.
1: Allah'ın üzerimizdeki bir hakkıdır ve bu hakkın eda edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu ülkede özellikle yine ifade ediyorum. Ne güzel bir imkan ki
0: evet,
1: o topraklara gitmek, o topraklarda bulunmak, o topraklarda hem ibadetlerimizi eda etmek, hem dini açıdan hem milli açıdan sizin söylediğiniz gibi hem kültürel hem tarihi olarak o süreçleri bizzat yerinde gözlemlemek
0: evet,
1: ve tabii ki makbul olunmuş bir haccın karşılığı ancak cennettir demiş Allah Resulü. Bu müjde ile de yeniden sevdiklerimize kavuşmak.
0: İnşallah.
1: Böyle bir imkan İnşallah. Söz konusu. Bir de şunu da görmek lazım. Devletimiz çok büyük. Diyanet İşleri Başkanlığımız burada gerçekten de millet varlığımızın yurt dışında Arabistan nüsuk sistemi diye bir sistem var. Bu sistemle de hacca gidebilmek, hac zamanlarında bu sistemden istifade edebilmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla bu sistemle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımız yurt dışında yaşayan millet varlığımızın mağdur olmaması için onlara ayrılan özel kontenjan ile birlikte onların da Türk pasaportları ile ve Türk vatandaşlarını Türk pasaportları ile hacca gitme, hacca götürme imkanını da sunabilmektedir. Bu manada da gerçekten de Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devletimize de hasaten teşekkürlerimizi iletmemiz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Hacca gidecek kardeşlerimizden özellikle istirhamımız acilen eğer yok ise Türk pasaportuna müracaat etmeleridir. Türk pasaportu olmadan hac kayıtlarını yapamıyoruz. Bunun da nedeni nüsuk sistemi dediğimiz Arabistan tarafından son yıllarda uygulamaya konulan bir sistemden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla her ülkeye tanınan bir kontenjan var, sınırlı. O kontenjan çok kısa sürmekte. Yani mesela 30 saniye içerisinde bitiyor diyebilirim. Sisteme girmeniz, kaydolmanız vesaireniz gerçekten de neredeyse imkansız gibi bir durum. Bu manada millet varlığımızın, ki biz de bazı kardeşlerimizden de biliyorum nusuktan dolayı müracaat etmiş ama sonunu getirememiş kardeşlerimiz de var ve sonrasında bizimle görüşmek suretiyle yeniden kaydını yaptırıp inşallah haccına gidenler var, gitmek niyetinde olanlar var. Dolayısıyla bu mağduriyetin yaşanmaması adına da Diyanet İşleri Başkanlığımız yurt dışında yaşayan millet varlığımıza böyle bir çözüm üretmekte. Bu da gerçekten de çok güzel ve özel bir fırsat. Bu fırsattan da şartları haiz olan kardeşlerimizin istifade etmesi, biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerime mucibince Allah'ın kulları üzerindeki hakkının eda edilmesi açısından gereklidir. İnşallah bu yılki hac kayıt sürecimiz başlamıştır. Ve çok uzun bir zaman dilimi yok önümüzde. Hacca niyeti olan kardeşlerimiz bizlerle irtibata geçsinler. Evet. Din görevlilerimizle irtibata geçsinler ve süreci başlatalım inşallah.
0: İnşallah. Hocam bu nusuk sistemi yeni mi?
1: Son yıllarda, yani belki kaç yıllık? Belki 8, 6, 7, 8, 8 yıllık. Mı? Belki o, o civarlarda bir sistem diyebiliriz.
3: Sadrus Tabi'nin hükümetinin bir sistemi.
1: Yani şu anda sizin yaptığınız gibi aslında. Hani Umre'ye müracaat ettiniz ya. Evet. Uçaklarınızı ayarladınız, otellerinizi ayarladınız. Umre vizenizi aldınız vesaire. Evet. Benzer aynısının hac için olanı var. Evet. Ama hac sürecinde burada Umre'de kontenjan yok. Hacda kontenjan bulunduğu için sistemi açmaları, mesela Avustralya için belki 1000 kontenjan veriyorlar geneline. Sisteme açmaları ve o 1000 kontenjana müracaat edilmesi dediğimiz süreç 30 saniye belki.
0: Allah Allah. O nasıl oluyor ya?
1: Çok hızlı bir süreç işliyor.
0: Yani bilgisayarın başında
1: herkes bekleyeceğiz ve herkes kendisi için müracaat ediyor.
0: Evet.
1: Ettin. Heh. Edemedin kaldın.
0: Allah Allah. Hac için bu, umre için
1: tabii,
0: değil.
1: Umre'de yok. Umre'de kontenjan yok. Kontenjan. Sınır yok.
0: Ama haçta diyorsun ki Avustralya vatandaşları için nusuk sisteminde çok sınırlı bir kontenjan var.
1: Türkiye her yer için geçerli.
3: Her ülkede bir kontenjan var.
1: Her ülkeye tanınan kontenjanlar var. Bu kontenjandan dolayı zaten ciddi zorlukları da beraberinde getirdiği için Diyanet İşleri Başkanlığımız biraz önce ifade ettiğim üzere Türk pasaportu ile vize işlemlerini, hac vize işlemlerini yapmakta ve kardeşlerimizin Avustralya'dan hacca gitme imkanını sağlamakta. Ve şunu da yapıyoruz biz. Son iki geldikten sonra, daha doğrusu üçüncü yılım. Bu üç yılda başlattık. Aynı zamanda Avustralya'nın farklı bölgelerinden, farklı şehirlerinden ve Türkiye'den yakınlarıyla birlikte müracaat edenler oluyor. Biz bunlar için birleşim noktasını İstanbul olarak belirliyoruz.
0: Takip ediyoruz, evet.
1: İstanbul'da da bir kültür turu.
0: Evet.
1: Adı altında bir tur yapıyoruz. Yani hac öncesinde hem hacı adaylarımız birbirlerini tanıyorlar, birbirleriyle kaynaşma sürecini başlatıyoruz, hem de ülkemizin güzelliklerini, İstanbul'umuzun güzelliklerini, Sultanahmet'i ile, Ayasofya'sı ile, Eyüp Sultan'ı ile ve Boğaz turlarımız ile vesaire günübirlik.
2: Bunu geçen sene yaptınız değil mi?
1: Tabii. Evet, takip ettik. 3 yıldır
2: yapılıyor.
1: 3 yıldır yapıyoruz elhamdülillah bu şeyi, kültür turumuzu. Çok da güzel dönüşler alıyoruz toplumumuzdan. Evet. Bir de yaptığımız bir husus daha oldu biz geldikten itibaren. Broadmeadows camimizden otobüsle geçmişte olduğu gibi bir hacı uğurlama geleneğini başlattık.
2: Evet,
1: bu da çok büyük yankı uyandırdı. Çok güzel oluyor. Hani dualar eşliğinde, salavatlarla, tekbirlerle hacı adaylarımızı...
2: İki sene önce Ruşen hocamızı öyle uğurladık otobüsle.
1: Aynen, Ruşen hocamız da kısa bir zaman önce hacca gitmişler idi. 2024'te.
3: 2024'te ben gittim. 2005'te gönderdik.
1: 2005'te gönderdik. 2026'da gönderdik. 2023'te de gönderdik. Doğru. 4
3: tane hacı gönderdik.
1: 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 inşallah. Evet.
0: Hocam 2027'de gidiyor musunuz bu sene?
1: 2027'de Türkiye'ye dönüyorum inşallah.
0: Aa.
1: Artık hocam, vazifemiz bitecek kısmet olursa.
3: Daha işte Mayıs, Haziran gibi bitiyor nizam. Uzar mı? Uzamasa gideceğiz. Evet. Belki de hocamla beraber.
1: Yani bizim vazife biteceği için Allah nasip ederse vatana
2: Türkiye'den
1: inşallah döneceğiz. Biz sizi Türkiye'de ağırlayacağız.
0: İnşallah.
1: Memlekette inşallah. Bekliyoruz sizleri. O bekliyor i̇nşallah. Olacağız Allah nasip ederse.
0: Sen hocam siz ben şu zaman... noktayı pardon buyur sen mi söyle?
2: Yok dönüşte üniversiteye falan mı gidiyorsunuz?
1: İnşallah
2: sizin
1: tekrar
2: göreviniz Diyanet'te değil herhalde.
1: Tekrar kendi üniversiteme, vazifeme döneceğim. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki Erciyes. Vazifemize kaldığımız yerden inşallah Rabbim devam
2: orada
1: etmeyi nasip eylesin. Her zaman, her zaman. Rabbim hoş bir sada ile sevdiklerimize kavuşmayı nasip eylesin.
0: Hocam Varıcan Avidekyan diyor ki hayırlı yayınlar, selam güzel dostlara diyor. Sağ ol Varıcan. Ondan sonra Uğur Kavak abimiz tanıyorsunuz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyor.
1: Eyvallah.
3: Aleyküm kardeşimiz selam, yani.
0: Kardeşimiz. Seyit Kartal.
1: Eyvallah.
0: Seyit Kartal.
2: Brisbane'dan.
0: Brisbane'dan. Diyor ki selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Seyit kardeşime. Sevgi ve selamlar, çok seviyorum. Eyvallah. Hasan Kılıç abimiz diyor ki hayırlı ve başarılı yayınlar diliyorum. Selamlar diyor.
2: Üsküdar.
0: Üsküdar Hasan Kılıç Bey. Ondan sonra Şimşek Melek, Şimşek Melek diyor ki hayırlı yayınlar diliyorum. Sohbet çok güzel diyor.
1: Eyvallah.
0: Sağ olsunlar. Mustafa Yazıcı abimiz.
2: Samsun'da.
0: Ne diyor? Evet. Mustafa Yazıcı abimiz. Arkadaşlar hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Tüm dostlar, muhabbetler. Hepinize Samsun'dan selamlar gönderiyor.
2: Bizim müezzinimiz.
3: Biz de Samsun'a yolluyoruz selam.
0: Evet. Ahmet Aydın ve Aydın Ahmet diyor ki iyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ ol. Seyhan Dede diyor ki, Seyhan Dede diyor ki, şurada yatıyorum. Seyhan Dede abimiz diyor ki Türkiye'den çok uzaklarda böyle güzide insanları dinlemek ve seyretmek inanın bize ayrı bir zevk veriyor. Eyvallah. Allah yayınınızı daim etsin ve yardımcınız olsun. Diyarbakır Seyhan Dede köyünden selamlar ve sevgiler.
1: Eyvallah. Bizden de bol selamlar.
0: Böyle güzel bir
1: bizden
0: not.
1: De bol selamlar.
0: Diyarbakır'a geleceğim inşallah. Diyarbakır'a da geleceğim inşallah. Ondan sonra Cengiz İlhan Bey diyor ki hayırlı akşamlar herkese, yayınlar iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsun Cengiz İlhan Bey'imize. Ondan sonra hocam İsmail Naz bir diğer ismiyle number one man.
1: Eyvallah.
0: Adam. Diyor ki hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Sağ ol İsmail abim. Varcan Avedikan diyor ki hocam, Harun hocam, şahsın maddi durumu yoksa gidemese ne olur diye bir soru soruyor.
1: Eyvallah. Maddi...
0: Oraya İsmail Naz Allah devletimize vermesin. Osman Şimşek Harun hocam da selamlar diyor. O sorunun cevabını alalım.
1: Zaten biraz önce söyledik. Haccın evet. Kişinin üzerine farziyet olarak sorumluluk olarak yüklenmesinin bir
0: Barcan,
1: boyutu
0: dinle.
1: Da maddi imkanının bulunması. Eğer maddi imkanı
2: yoksa
1: yok ise
2: üzerine şart değil.
1: Haccı velev ki gidebilme bir şekilde gidebildi.
0: Evet.
1: Gitsin. Ama gidemiyor ise bu kimsenin üzerinden hac vazifesi şu an itibariyle
2: olmamış olur.
1: Mesuliyet yok diyebiliriz. Evet. Ama Rabbim nasip ederse niye?
0: İnşallah.
1: Rızkını genişletir. İnşallah diyelim.
0: İnşallah.
2: Orada bir soru vardı. Unutmadan söyleyeyim. Ben burada, adam burada. Türkiye'de mesela annesi bir yakınını buranın şeyiyle götürebilir miyim
1: tabii
2: diye.
1: Tabii ki. Yani öncelikle kontenjanımızı...
2: Ama buralı değil. Türkiye'de yaşayan bir
1: doğrudur.
2: Annesi.
1: Öncelikle,
2: olabiliyor mu?
1: Öncelikle kontenjanımızı buraya için kullanıyoruz.
2: Evet.
1: Eğer kontenjanımızda eğer bir boşluğumuz olur ise birinci derecede yakınlarından götürme imkanı söz konusu.
2: Türkiye'de olduğu
1: halde. Tabii ki. Ama buranın şartları ile götürebilmek.
2: Buradan müracaat yapmış oluyor.
1: Müracaatını buradan yapıyoruz. Evet. İstanbul'da kafilemize katılıyorlar ve buradan da oradan da beraber gidiliyor. Hı. Sonrasında İstanbul'a dönüldükten sonra da artık haklarımızı helal ediyoruz.
0: Evli evine, köylü köyüne.
1: Aynen öyle.
2: Yani Türkiye'de çok sıra bekliyor. Buradan bir yakını varsa, evet.
1: Mümkün,
2: oğlu, kızı,
1: mümkün,
2: kardeşi.
1: Mümkün. Mesela
2: birinci
1: Mahmut Bey.
2: Birinci derecede akraba olması mı gerekiyor?
1: Evet. Birinci derecede akrabasıyla
2: kardeş
1: birlikte. Kardeşi olur, aynen annesi doğru. Olur, babası olur.
2: Yeğen
1: gibi.
2: Olur mu mesela? Yeğen uzak mı oluyor?
1: İşte eğer kontenjanımızda
2: olursa,
1: birinci derecede bir imkan söz konusu olursa şimdi birinci
2: mesela,
1: derece sonrasını değerlendiriyoruz.
2: Kontenjan derken Avustralya verilen tüm kontenjandan sadece Diyanet'e size yani ayrılan bir kontenjan var mı yoksa?
1: Evet.
2: Size
1: yani
2: verilen.
1: Biz Avustralya'da bize ayrılan yani Melbourne ve Sydney olarak ikimiz için ayrı kontenjanlarımız
2: var.
1: Mevcut.
2: Evet tamam.
1: Bizlere tanınan evet. Biz o kontenjanları kullanıyoruz. Evet. Yani Türkiye'den tamamen bağımsız olmak üzere yurt dışı için alınan ve ayrılan bir kontenjan söz konusudur. Var, zaten evet. Yıllık bizden talep edilir. Ne kadar kontenjana ihtiyacınız var diye biz bir önceki yılı dikkate alarak sayı bildiririz. Arabistan Hac Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerde bu da planlamaya dahil edilmek suretiyle bizlere tekrar dönüş yapılır. Biz de ona göre süreci başlatıyoruz.
2: Evet.
4: Burada, onun için ne kadar erken müracaat ederlerse o kadar garanti alıyorlar.
1: Yani, değil mi? Yani velev ki bir yer kalmaz.
2: Bu işe karar vermişseniz bir an önce size
1: tabii ki bir de süremiz
2: nasıl
1: sınırlı.
2: Nasıl müracaat olacak onu da söyleyebiliriz.
1: Facebook sayfamızda
2: Melbourne Diyanet
1: Facebook sayfamızda, Instagram sayfamızda hac kayıt başvuru şeyimiz var, ilanımız var. Orada QR kodunu taratabilirler veya oradaki ilgili linke tıklamak suretiyle oluşturduğumuz forma adını, soyadını, telefon numarası gibi bir takım iletişim bilgileri istiyoruz. Onlar bize düşüyor. Bize düştüğü anda biz direkt kendisiyle zaten irtibat kuruyoruz.
0: İrtibata geçiyorsunuz onu.
1: Veya orada numaramız mevcut. O numarayla aramak suretiyle doğrudan irtibata geçebilirler. Ya da camilerde, din görevlilerimize, camilerdeki din görevlilerimize müracaat etmek suretiyle Diyanet camilerimizde Sunshine, Broadmeadows, Tamustan, Kisbura gibi Perf, Milcular, Enmark gibi camilerimize Shepherd'ın müracaat ederek oradan da gerekli bilgileri alıp o arkadaşlarımız da onların isimleri, telefonları vesaireyi alıp bizlere bildiriyorlar. Bizler de hemen iletişime geçip süreci başlatıyoruz ama en önemlisi, bütün bunlar içerisinde en önemlisi, acilen Türk pasaportu olmayanların Türk pasaportu önemli, için müracaat etmeleri
2: gerekiyor.
1: Genelde
2: biz kullanmadığımız için almadık yani.
1: Aslında yani çok bir para değil. Fazla mal göz çıkarmaz demişler. Bir Türk pasaportunu alıp cebimize koysak mesela, duyduğum kadarıyla buradan Endonezya'ya Türk pasaportuyla vizesiz giriş yapılabiliyor.
0: Evet.
1: Ama yoksa Avustralya pasaportuyla bildiğim kadarıyla Amerika giriş yapılamıyor. Evet. Evet. Bu da bir avantaj mesela.
4: Doğru.
1: Türk pasaportunu alalım, dursun.
2: Türk Cumhuriyetleri de değil mi?
1: Yani.
2: Evet. Sen gittin, evet. Bize parası verdin.
0: Japonya'da.
2: Azerbaycan'a.
0: Azerbaycan'da da verdim tabii.
2: Yoksa Türk pasaportuna vizesiz. Hatta vizesiz giriliyor.
1: Yani kimlik pasaport mi? Neticede evet, belki konsolosluğa gitmek vesaire vaktimizi alabilmekte ama müsait bir zaman bulabiliriz. Bayağı uygun da yani, bir 10 yıllık aldığımızda bildiğim kadarıyla $180-190 civarında bir rakam. Yani 10 yıllık
2: 20,
1: alın.
2: 20 sene önce Türk pasaportu varsa geçmişi de alıyorlar gibi söylentiler var ama.
1: Yok. Öyle bir şey söz konusu değil.
4: O gitti artık.
1: Sadece
2: bugünden itibaren.
1: Hayır, tamam. Öyle bir ceza vesaire gibi bir durum asla söz konusu değil.
2: Okay.
1: İki tane resim.
2: İki resim.
1: Kimlik kartı, TC kimlik kartı eğer mevcutsa eski pasaportuyla birlikte yanına $200-250 alsın, bildiğim kadarıyla $181 ama artı eksi yanılıyor olabilir.
2: $200.
1: 10 yıllık pasaportlarını alsın, ceplerine güzel koysunlar.
0: Not bad. Good deal.
2: Şeyden appointment alsınlar değil mi? Direkt tabii gitmek ki olmaz.
1: Geçen yıl mesela biz böyle bir durum yaşadık. Bakınız, bir kardeşimiz Avustralya pasaportunun 3 ay kalmış süresi bitmeye, unutmuş yenilemeyi. Bizimle beraber hacca giden bir kardeşimiz havalimanında 3 ay kaldığını fark etti. Allah'tan Türk pasaportunu çıkarmıştı hac için.
2: Kabul etti.
1: Orada hemen Türk Hava Yolları Türk pasaportuyla biletini eşleştirdi. Türkiye'ye girerken Türk pasaportunuz varsa vize talep edilmemektedir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle bir süreç yaşamıştık. Hani dedik ya, al pasaportunu dursun.
0: Evet.
2: İki vatandaştan hazır şey değil mi? Böyle bir avantaj.
1: Aynen. Bir iki husus daha var eğer müsaade ederseniz. Hemen bir vakit kadar.
0: Söz sizin hocam.
1: Eyvallah. 24 Ağustos'ta malumunuz Mevlid Kandili.
0: Evet.
1: İnşallah şimdiden tüm kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyoruz. 24 Ağustos Pazartesi günü akşam yatsı namazı öncesinde bütün camilerimizde Mevlid Kandili özel programı icra edeceğiz. Bir de özel Broadmeadows Camimizde inşallah ben de katılmak suretiyle orada da özel bir program gerçekleştirmiş olacağız. Allah Resulü'nün dünyaya teşriflerinin 1501. yılı münasebetiyle diyebiliriz. Artı inşallah güzel misafirlerimiz gelecekler. Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Hüseyin Hazırlar Hocamız ile Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu hocalarımızı davet ettik. İnşallah onlar burada bir takım programlara katılacaklar. 10 Eylül'de.
2: 10 Eylül'de,
0: Meadows, Eylül'de mi?
1: Ha. 10 Eylül'de Broadmeadows Town Hall'da. Allah nasip ederse bir program icra edeceğiz. Camideki çocuklarımızın da gerçekleştireceği performanslar, Diyanşehir Başkan Yardımcımızın katılımı, Büyükçamlıca Camii İmam Hatibimiz ki Yunus Hocamızı, Ruşen Hocam
2: daha
1: tanıyorlar.
2: Daha önce gelmiş mi buraya?
3: Gelmiş de iki defa gelmiş.
2: Orada birisi geldi de o Çamlıca'da.
3: O şey öbürü o emekli oldu.
2: Emekli mi oldu? Ha, tamam.
1: İshak Daniş.
2: İshak Daniş gelmişti.
1: Yani sesiyle sadasıyla hocamızın son derece kaliteli bir sesinin olduğu ifade edildi.
0: Hocam o hocamız Kayserili mi?
3: Yok.
1: Yok.
0: Değil. Aslanım. Okay.
1: Ha. Aynen.
0: Hayır burada Yılmaz Balcıoğlu falan ha, var. Yok. Onlar Kayserili.
1: Onlar evet. İnşallah gelecekler. 10 Eylül'de.
0: Niye olmasın?
1: Broadmeadows Town Hall'da inşallah onun da afişini bugün yarın ilana çıkacağız.
0: İnşallah.
1: Kardeşlerimiz oradaki QR kodu ve başvuruyu yapmak suretiyle o gün orada bizlerle o güzel atmosferi İnşallah. Paylaşırlar diye ümit ediyoruz.
0: İnşallah.
1: 11 Eylül'de de Allah nasip ederse Keys burada. Bosporus Dining and Reception Center malumunuz. Keys burada Türk İslam Kültür Merkezimizin buradan cemiyet başkanımıza, yönetimine, oradaki toplumumuza ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Hem
2: büyük bir kazanım.
1: Yani evet. Mount Hira ile Bosporus ile oradaki camimiz ile neredeyse bir külliye.
0: Çok güzel.
1: Külliye ismini hak edecek bir yapılaşma var orada.
2: Evet.
1: İnşallah yaşlı bakım merkezi gibi bir projeler de var. Dua edelim en kısa zamanda onun İnşallah. İzinlerini de alsınlar ve
2: başarırlar.
1: Oraya
2: İnşallah başarırlar.
1: Gerçekten de belki de dünyada tek örnek diyebiliriz. Tek bir cemiyetin
2: her
1: böylesine güzide
2: her,
1: bir yer önemli. İnşa etmesine. İnşallah orada da bir program icra edeceğiz. Bu arada da 24 Ağustos'la birlikte de camilerimizde toplumumuzla Allah Resulü'nün bu seneki tema Allah Resulü'nün ahlaki örnekliği üzerinden işlenecek. Onun bizlere bırakmış olduğu ki ben mekarimi ahlakı, ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim buyuruyor Allah Resulü. İnşallah.
0: Mekarim.
1: Evet.
0: Mekarim.
1: Evet, ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim buyuruyor. İnşallah o güzellikleri yeniden hatırlayacağız. İnşallah. Mevcut olanları muhafaza etmeye, eksiklerimizi güzel olanlara, kötüleri varsa güzel olanlarla değişmeye, eksiklerimizi de tamamlamaya İnşallah. Hep birlikte gayret edeceğiz diyelim.
0: Osman Şimşek Harun Hocam, Şahin Güven'e de benden selam diyor.
1: Eyvallah, gittiğimiz zaman iletirim inşallah Osman
0: İnşallah.
1: Hocam.
0: Cahit Yıldırım Beyefendi de diyor ki hayırlı yayınlarınız olsun Sayın Hocam ve konuklarınıza selam ve saygılar diyor.
1: Eyvallah, bizden de selamlar.
0: Muzaffer Turan abimiz hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar Denizli Çivril'den selamlar.
1: Maşallah, barikallah.
0: Hüseyin Doğan da selamun aleyküm tüm arkadaşlar yayınlarını diliyor. Varucan Avedekan da Allah razı olsun hepinizden diyor. Hani sorusuna cevap verdiniz ya.
1: Eyvallah.
0: O yüzden
1: eyvallah.
0: Varucan da Allah razı olsun diyor. Sağ olsun. Ben de bu kadar. Mesajlarım bu kadar. Varsa başka okuyamadığım bir göremediğim.
2: Son sözleri alalım. Evet. Ruşen hocamızla mı kapatacağız?
0: Evet.
3: Hocam
1: bir şey yok.
0: Başka mesajlarınız var mı hocam toplumumuza?
1: Toplumumuza her zaman birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde olmayı ümit ettiğimizi, gerçekleştireceğimiz programlarımıza, gerçekleştirilen programlara, katılımlarıyla malumunuz mekanları canlandıran, mekanları heyecanlandıran insanlardır.
0: Evet.
1: İnşallah onların da katılımları bizlere güç katmakta.
0: Evet.
1: Daha güzide misafirlerimizi binlerce kilometre uzakta bu topraklarda misafir edebilme heyecanını da bizlere vermekte. İnşallah onları da gerçekleştireceğimiz programlarda aramızda görmeyi
0: İnşallah.
1: Ve programlarımıza heyecan katmalarını, canlılık katmalarını arzu ediyoruz.
0: Evet.
1: Kolay olmuyor. Yani burası malumunuz çok uzak. Misafirlerimizi getirmenin, onların vize işlemleri vesaire süreçlerini halletmenin bir takım zorluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Ama bununla birlikte de buradaki o güzellikleri gördüklerinde gerçekten de toplumumuz buraya geldiği ilk günden bugüne kadar çok güzide işler başarmış. Tarifi mümkün olmayan güzellikler ortaya koymuşlar. Bizler de onlara güzel dokunuşlar yapabilmek için buradayız. Onun gayreti içerisindeyiz, gayesi içerisindeyiz. İnşallah da hep birlikte bunu başaracağız.
0: Evet.
1: Bugüne kadar başarılarını beraber devam ettireceğiz.
0: İnşallah.
1: Bizler, hocalarımız, cemiyetlerimiz evet. ve sizler gibi güzide işte medyamız, toplumumuzla birlikte inşallah,
0: inşallah
1: daha nice güzelliklere ben bu topraklarda imza atılacağına inanıyorum.
0: Hiç şüpheniz olmasın hocam. Ben inanıyorum ki bizden sonraki gelecekler bizden kat kat kat daha üstün işler yapacaklar.
1: Kesinlikle inşallah. Bunun örneklerini zaten bizzat görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani bugün gözümüzü kapadığımızda mesela Kizbura nerede başlamıştı, evet. bugün nerede?
0: Evet.
1: Mesela bunun en önemli örneklerinden evet. biri. Bunun yanı sıra her birini koyabiliriz. Yani bütün camilerimiz evet, evet. dün nerede başlamışlardı, bugün neredeler dediğimizde gerçekten de ya en önemlisi şu. Bugüne kadar varlıklarını devam ettirmeleri evet. bile
0: buyur.
1: Gerçekten de çok büyük önemi haiz.
0: Evet, evet.
1: Yani belki biz bunun içinde yaşadığımız zaman hani evladının büyüdüğünü, serpildiğini hep yanında olan biri fark etmeyebiliyor evet. ama dışarıdan gören biri olayın ne kadar güzel noktalara geldiğini daha iyi görebilmekte. Evet. Benim kendi adıma 3 yıllık gözlemim ki ben buraya gelirken düşündüklerimle geldiğimde ve gördüğümdeki şeyler gerçekten de müthiş başarılar var.
0: Evet var var.
1: Ve şu var. Bir gerçek Allah var olması razı olsun herkesten. Var olması ayrı bir önem taşıyor. Varlığını bugüne kadar devam ettirmesi de gerçekten çok büyük evet. önem taşıyor.
0: Hocam,
1: bu noktaya da dikkat etmemiz
0: lazım. Gençleri görüyorum. Bak mesela bizim babalarımız ilk gelmişti. Onlar rahmetlik oldu evet. çoğu. Biz işte elimizden geldiği kadar onların izinden gitmeye, devam etmeye çalıştık. Bizden sonraki gelen çocukları, nesilleri görüyorum hocam. Onlar daha da çok güçlü bir şekilde geliyorlar.
4: İnşallah.
1: Elhamdülillah. Vallahi şöyle bakıyoruz camilerimize İnşallah. Gerçekten.
0: Am şu.
1: Kalbi camiye sevdalı nice gençlerimiz var.
0: Var.
1: Onların her biri yarın gerçekten de sizlerin bu yapılan işlere, yapılacak işlere böyle gıpta ile bakacağınız şeylere kesinlikle imza atacaklar. Bunu evet. bizzat görüyorum. Rabbim hepsinin de yolunu açık eylesin.
0: Amin.
1: Camiye Amin. Gönüllerinin sıcaklığını daim Amin. Ve kaim eylesin.
4: Hocam Kizbara dediniz de Kizbara'da yani 35 senelik yani bir maziyeler var bildiğin gibi. İlk önce oraya gittiğimizde Springvale Road, Springvale'da bir evleri vardı. Yani bildiğim bir ev. Orada bir odun sobası vardı. O odun sobayı yakıp orada işte beraber konuşuyorduk. Ne yapacaklar, ne şey edecekler, belediyede işlemler. Yani ta oradan başladı bak. 35 sene oldu. Evet. Ve bakıyoruz burada.
0: 90'lı yıllarda.
4: Örnek evet. bir merkez var yani.
1: Kesinlikle.
4: Buraya. Yani toplumun, sadece Türk toplum değil, diğer toplumda gidip oradan bir örnek almaları gerekiyor. Okuluyla, spor faaliyetleriyle, camisiyle, düğün salonuysa, kindergarten dediğimiz kreşi ise hep böyle beraber. Bir de yaşlılar evi dediğimiz yani, projeleri de var. Hani o da olduktan sonra yani.
0: Mahmut abi gözün şeyde olsun. Merkez
4: orada yani.
1: İnşallah
2: orası. Buraya bakıyorum da radyo dinleyicilerimize veda ediyoruz buradan.
0: Radyo dinleyicilerimize.
2: Herkese
0: yani. Buradan veda ediyoruz. Çünkü vaktimiz doldu ve karşıda bir tane İspanyol adam bir saattir bekliyor.
1: Eyvallah.
2: Tamam. Radio 92.3 FM. Broadcasting in your
5: language. The following program is in Spanish. La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
6: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
7: El siguiente programa es en

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
3: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Günaydın canlarım, günaydın güzel insanlarım. Evet, bir çarşamba programında yine birlikteyiz sizlerle. Programımıza hoş geldiniz. Evet, ve şimdiden tekrar hatırlatayım. Bu benim bu hafta son programım oluyor. Çünkü kısa bir tatile çıkacağım. Ve sizlerle birlikte arkadaşım Hakkı Süleyman olacak bundan sonra, gelecek haftadan itibaren bir süre için. Bugünkü vedamız olacak tabii sizlere. Ve her zaman olduğu gibi önce hava raporunu verelim sizlere. Hava raporuna bakalım. Bugün hava sıcaklığının 16 dereceye yükselmesi bekleniyor. Dün 20 dereceyi bulmuştu hava sıcaklığı. Güzel bir gün geçirdik. Bugün rüzgarlı ve yağışlı bir hava bekleniyor. 4 milimetre civarında yağış olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerdeki hava durumuna da bakalım. Yarın yani perşembe günü yine parçalı bulutlu, zaman zaman yağmurlu ama hava sıcaklığının bugünkünden daha yüksek, 18 derece olması bekleniyor. Perşembe gecesi 9 dereceye düşecek hava sıcaklığı. Cuma günü ise 16 dereceye yükselecek yine. Yani bir tek yarın 18 derece gösteriyor. Cumartesi günü yine hava sıcaklığının 10 ile 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor ve yağış ihtimali de var. Pazar günü en düşük hava sıcaklığı 7, yükseği 18 derece. Pazartesi günü hava sıcaklığı 11 ile 18 derece arasında olacak ve yine yağışlı, parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki salı yine yağışlı, parçalı bulutlu bir hava. Hava sıcaklığının 12 ile 15 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yani kış gecelerinin o 3 derece, 2 derece, 5 derece düştüğü sıcaklıklar öyle görünüyor ki sona eriyor. Yani gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığı arasında salı günü sadece 3 derece fark olması bekleniyor. Yani bu da bizim için iyi tabii, ben öyle düşünüyorum. Çünkü hava sıcaklığının çok düşükten çok yükseğe çıkması insanı rahatsız ediyor. Sadece insanı değil, bitkileri de rahatsız ediyor. Hatta benim arıcıklarımı bile rahatsız ediyor. Onlar da kovanlarından çıkmak istemiyorlar soğuk olduğu zaman hava. Evet, Ahmet Cuma, Süleyman Berker izliyor, günaydın diyorlar. Programımızda başarılar dilerim. Tabii ki programımızın başarısı sizlerin bizi takip etmenize bağlıdır. Sizler bize ne kadar güç verirseniz, ne kadar çok dinleyici kitlemiz olursa biz de o kadar heyecanla, o daha fazla heyecanla sizlerle birlikte olacağımız günleri böyle iple çekiyoruz yani. Ve bunları da anlattıktan sonra değerli dinleyenler, bir şarkıyla devam edelim. Ardından tarihte bugüne bakacağız. Tarihte neler oldu? Sermen Erdoğan'a da günaydın diyelim. Ali Osman Veli'ye de günaydın diyoruz. Ve ilk şarkımızı sizler için dinletiyorum.

Evet değerli dinleyenler, Ayşe Ali bizi izliyor. Fuat Frank Özbeyhon da bizlerle birlikte, kendilerine günaydın diyoruz. Ve tarihte bugüne bakalım. Tarihte bugün 19 Ağustos itibarıyla eski günlerde, tarihte neler olmuştur ona bir göz atalım. 1630 yılında Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatlere başlamıştı. Evliya Çelebi ile ilgili bilgi dağarcığımızdaki bilgileri daha sonra sizlerle paylaşacağım. Evliya Çelebi en çok gezen bir gezgin olarak tarihe geçmiştir ve 10 ciltlik bir eser yazmıştır bu gezdiği yerleri anlatan. Ayşe Dulgar Kılaç'a da günaydın diyelim. Ailenizle beraber iyi tatiller diliyoruz. Özleyeceğiz güzel sohbetlerinizi. Sağ olun, sağ olun. Biz de sizleri özleyeceğiz elbette ki. Evet canlarım diyorum. Evliya Çelebi 50 yıl sürecek seyahatlerine 19 Ağustos 1630 yılında başlamıştı. 1821 yılının 19 Ağustos'unda Navarin'de katliam. Mora isyanı sırasında Navarin şehrini ele geçiren Yunanlılar 3000 Türk'ü katlettiler. 1878 yılında Saraybosna'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğunca işgali. 1919'da Afganistan Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Birleşik Krallık yani İngiltere demek ki Afganistan'ı da uzun süre kontrolünde sömürgesi olarak idare etmişti. Ondan 1919 yılında bağımsızlığına kavuştu. Şerife Yavaşoğullarına da merhaba, günaydın. 1934 yılında Hitler Führer ünvanını almıştı. Evet, 1934 yılında. 1945 yılında Vietnam Savaşı. Ho Chi Minh iktidara geldi. 1953 yılında İran'da Muhammed Musaddık rejimi devrilmiş, yerine Muhammed Rıza Pehlevi devri başlamıştı. Peki o da pek uzun sürmedi. 1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Komünist Parti'ye yasak getirildi. 1955 yılında Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Diyan kasırgası 200 can almıştı. 1960 yılında U-2 krizi, Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen casus uçak U-2'nin ABD'li pilotu Francis Gary Powers 10 yıl hapse mahkum edilmişti. 1960 yılında Sovyetler Birliği 2 köpek, 40 fare, 2 gömet sıçanı diyoruz biz onlara, sıçan daha bir farenin büyüğü yani, ve çeşitli bitkiler taşıyan Sputnik 5'i ay yörüngesine oturtmayı başarmıştı. 1966 yılında Muş, Varto'da meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremde 2394 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayda, bu depremde 1489 kişi de yaralanmıştı. 1980 yılının 19 Ağustos'unda Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Riyad Havaalanı'na acil iniş yaptıktan sonra yandı. Bu olayda da 301 kişi hayatını kaybetmişti. 1981 yılında ABD savaş uçakları Sitra Körfezi üzerinde 2 Libya savaş uçağını düşürmüştü. 1987 yılında Birleşik Krallık'ta Michael Ryan adlı bir kişi tüfekle 16 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. 1991 yılında komünizm yanlısı KGB ve ordu generalleri Rusya'da darbe girişiminde bulundu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin dağılma süreci başladı. Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçev evinde göz hapsine alınmıştı. 2002 yılında askeri birlik taşıyan bir Rus Mi-26 helikopteri
geçen birlik Çeçen birliklerince Grozny yakınlarında düşürülmüş 118 asker hayatını kaybetmişti. 2003 yılında Hamas'a bağlı bir intihar bombacısı Kudüs'te bir otobüse saldırmış, 7'si çocuk, 23 İsrailli ölmüştü. 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan'ın ev hapsi cezasını affetmişti. 2008 yılında yine Cezayir'in başkenti Cezayir'in 35 mil doğusunda bir polis akademisine bomba yüklü araçla yapılan intihar eyleminde en az 43 kişi öldü, 38 kişi yaralanmıştı. 2008 yılında yine Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir hastanenin acil girişinde bomba patladı, 23 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Hiç bitmiyor değil mi değerli dinleyenler? Bu insanların birbirlerini katletmeleri, birbirlerinin hayatına kastetmeleri hiç bitmiyor. Tabii bunlar yanında tabii olaylarda doğal bir şekilde hayatını kaybeden insanların sayısı da oldukça yüksek. Bugünkü tarihte, bugün programımızda gördüğünüz gibi. Evet, Tanrı hepimizi bu belalardan korusun diyorum. Kardelen Özdemir'e de günaydın diyelim. Erdal Hasan Bedavacı'ya da günaydın diyelim. Onlar da bizi izliyorlar. Ve ikinci şarkımızı kendilerine armağan ederek programımızı sürdürelim.

Değerli dinleyenler, geçtiğimiz pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti'nde genel kurul toplantısı yapıldı. 89 üyenin katıldığı toplantıda yeni yönetim kurulu seçilmiş oldu. Eski yönetim kurulu görevinden istifa etti. Aralarında tabii ki devam eden arkadaşlarımız vardır. Yeni yönetim kurulunda Numan Atılgan başkan olarak seçildi. Yüksel Sıva yine veznedar olarak devam edecek görevine. Ziver Hasan as başkan olarak seçildi. Hatice Saraç sekreter olarak görevine devam edecek. Sema Saraç faal üye, Gülzade Ziya faal üye, Candan Ahmet faal üye, Yusuf Mustafa faal üye ve Ahmet Mehmet de faal üye olarak devam edecekler. Onlar da bu yönetim kurulunda 2 yıllık bir süre için seçilen yönetim kurulunda bu şekilde görev aldılar. Sermen Erdoğan boşalan bir mütevelli heyeti üyeliğine seçildi. O da 3 yıllık bir süre için diğer mütevelli heyeti üyeleriyle birlikte Ahmet Ali, Soner Hüseyin, Hakkı Salih ve düşünüyorum, isimler aklımda kalmıyor. Daha önce de bunları not etmeyi unutmuşum. Abisi diyor bana hep. Hulusiya. Evet. Hulusiya değil. Neyse. Ve denetleme kurulunda ise Hasan Sayar, ben şahsen ve Yüksel Kemal yine 2 yıllık bir süre için görev aldık. Yeni yönetim kuruluna başarı dileklerimizle diyelim. Ve Ayşe Ali'ye de iyi tatiller Hasan Bey diyor bana, teşekkür ederim. Ahmet Cemal Polat da izliyor. İsmail Eriş günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Ali Osman Veli ve devam edelim, bir şarkı daha dinleyelim.

Ardından biraz sonra 9.30 itibariyle arkadaşım Sermen Erdoğan bizlere Avustralya ve dünya haberlerinden özetler vermek için telefon hattımızda olacak. Onu bekleyeceğiz. Üçüncü parçamızı Ferdi Özbeğen'den. Yok yok yalan deme. Hiç kimse yalan söylemesin çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler ya. Bazen de böyle çok yalanlar duyarız. Ama sineye çekmek durumunda da kaldığımız oluyor elbette bu yalanları. Devam ediyoruz.

Değerli dinleyenler, şimdi de isterseniz Kıbrıs'ta kısaca bazı haberlere bakalım. Lefke'nin kurtuluşunun 52. yılı törenlerle kutlandığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasında özgürlüğüne kavuşan Lefke'nin kurtuluşunun 52. yıl dönümü düzenlenen iki ayrı törenle kutlandı. Lefke'nin kurtuluşunun 52. yıl dönümü dolayısıyla 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen törenlerde şehitler de anıldı. İlk tören Kemal Özpalper şehitliğinde düzenlendi. Törende protokol sırasına göre şehitliğe çelenkler sunuldu. Kurtuluş töreni ikincisi ise Lefke Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Atatürk anıtına protokol sırasına göre çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okunmasıyla bayraklar göndere çekildi. Törende kaymakamlık adına Lefke İstiklal İlkokulu öğretmeni İzlem Altuner konuşma yaptı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşmasında Lefke'nin kurtuluş sürecinde bölge halkının verdiği mücadeleyi anlattı. Konuşmaların ardından 7 Dalga Folklor Derneği Halk Dansları ekibi gösteri sundu. Lefke'nin kurtuluşunun 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören resmi geçitle sona erdi. Kuzey Kıbrıs'ta çoğu İngiliz vatandaşı en az 30 çocuğun yanlış sperm veya yumurta donörlerinin kullanıldığı tüp bebek tedavisinden etkilendiği iddia edildi. Her bir vakada da ebeveynler seçtikleri donörlerle eşleştirilmediğinden şüphe ediliyor. BBC'nin verdiği habere göre bu yılın başlarında ilk 7 vakayı ortaya çıkaran bir araştırma yayınlamış. Ebeveynlerin, yani velilerin diyelim, tümü anonim donörleri, tıbbi geçmişleri, görünüşleri, kişilikleri, eğitimleri ve hobileri gibi bilgilere dayanarak dikkatlice seçtiklerini söylüyorlar. 30 çocuğun yarısının Doğuş Tüp Bebek Merkezi adlı bir klinikte gerçekleştirilen işlemler sonucunda dünyaya geldiği bildirildi. Ve hava değişikliği Kıbrıs'ta da etkisini gösteriyor değerli dinleyenler. İskele bölgesinde şiddetli rüzgar, fırtına hasara yol açtı. Yağmur suları sel haline dönüştü. Büyük zarar verdi. Ve devam edelim. Biraz sonra Sermen arkadaşımız arayacak bizi ama bir şarkı çalalım, ondan sonra arasın diyorum. Hemen dinliyoruz. İskele'den bahsettik. İskelelilere, tüm İskelelilere Güler Talat da izliyor. Kendilerine armağan edelim.

0: Ne kadar doğru değerli dinleyenler, demişler atalarımız ve bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine ah vatanım demiş işte. Bu da 74 öncesi iskeleyi anlatan bir şarkı. Derviş Gürel tarafından düzenlenmiş, bestelenmiş güzel bir şarkı. İskeleyle, eski iskeleyi anlatıyor. Çünkü eski iskelenin sahillerine deniz vururdu. Şimdi o sahiller betonla biraz daha denize doğru uzatıldı ve eski özelliğini elbette ki kaybetti. Ama yine de iskele Kıbrıs'ın en güzel köşelerinden biriydi değerli dinleyenler. Ve telefon hattımızda arkadaşımız Sermen Erdoğan sabırsızlıkla bekliyor bizleri. Çünkü Avustralya ve dünya haberlerinden özetleri bize sunacak. Günaydın diyelim Sermen'e. Günaydın Sermen.
1: Günaydın Hasan, günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, dünya haberlerinden özetleri sunuyorum. Sonra da tabii ki Avustralya ve Kore haberlerine geçeceğiz. Evet, dünya haberlerinde neler var? Peru'da sokak suçları, gasp ve organize suç örgütlerinin baskısı nedeniyle güvenlik risklerinin günlük yaşamını doğrudan tehdit ettiği Peru'da kan donduran bir suikast gerçekleşti. 43 yaşındaki kadın, avukat, gündüz vakti bir restoranda iş arkadaşlarıyla oturduğu sırada kasklı bir tetikçi tarafından başından vurularak katledildi. Ülkede büyük infial yaratan dehşet anları güvenlik kameralarına an be an yansırken polisin yürüttüğü soruşturmanın merkezinde kartel liderine karşı açılan dava şüphesi yer alıyor. Çam, Hürmüz Boğazı'nın da yeni ABD toprağı olarak gösteren harita paylaştı. İran'dan tepki geldi. Trump, İran ile müzakere olmadığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz aplikasının sürdüğünü bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, küresel petrol geçişinin kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı yeni ABD toprağı olarak işaretleyen bir harita paylaşarak Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye tırmandırdı. Bölgede tam kontrole sahip olduklarını öne süren Trump'ın haritalı paylaşımına İran cephesinden "bu hayalperestin yanılgılarını düzelteceğiz" sözleriyle çok sert yanıt geldi. Endonezya'da deprem can kaybının 70'e yükseldiği söylendi. 15 Ağustos'taki 7.7 büyüklüğündeki depremde 70 kişinin hayatını kaybettiği, 132 kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye'deki devrik lider Beşar Esad'ın ailesine yönelik yargılanmalarda dikkat çeken bir karar çıktı. Esad'ın kuzeni Vesim Esad, iç savaş yıllarında sivillere yönelik işlenen ağır suçlar nedeniyle idam cezasına çarptırıldı. Karar Başar Esad'ın gıyabında idam cezasına çarptırılmasından bir hafta sonra geldi. Roberto Carlos Müslüman oldu. Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos'un İslamiyet'i seçtiği iddia edildi. Brezilya futbol efsanesinin yaklaşık 4 hafta önce kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğu öne sürüldü. Ukrayna'dan Moskova'ya 620'den fazla İHA Rusya Harkiv bölgesini vurdu. Ukrayna Moskova yönüne 620 İHA gönderdi. Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Peçeniye düzenlediği füze saldırısında 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. İran Meclis Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açılma şartlarını belirledi ve açıklamasında için şartları açıkladı. Bu konuşmaların ardından Trump'la görüşülmesi beklenmektedir. İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'de sert tepki haberleri, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği hava saldırını gereksiz tırmanış olarak nitelendirerek derin endişe duyduklarını açıkladı. Barak, Şara hükümetinin saldırgan bir tutum izlemediğini ve erkek güçlerinin bulunmadığını belirterek tarafları diyalog ve ihtilale çağırdı. Yunanistan Sinos adasında helikopter kazası. Yunanistan Sinos adasına daha özel bir helikopter iniş sırasında düştü. Kazada iki erkek ve bir kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası yangın çıkarken görgü tanıkları düşüşten önce şiddetli bir ses duyduklarını belirtti. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor. Devam ediyoruz. Netanyahu Erdoğan'ın seçim afişi deniyor. Son haberimiz, dünya haberimizde. İsrail'de Ekim'de yapılacak seçimler öncesi Netanyahu'nun Likud Partisi seçim kampanyasında Erdoğan, Mamdani, Hamani ve Kasım'ın fotoğraflarını Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar mesajıyla kullandı. Evet, Avustralya ve Victoria haberine geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kısa kısa özetler sunacağım Avustralya'dan. Batı Avustralya'nın güney batısında çıkan kazara yangın bir ailenin evini tamamen yok etti. Lisa Hofstad adındaki hanım tüm evini ve eşyalarını yok eden kazara çıkan yangının gerçekleriyle hala boğuşuyor. ESX enflasyon verileri öncesinde düşmesi bekleniyor. Avustralya hisse senedi piyasasının Wall Street'te yaşanan bir diğer zayıf seansının ardından sabah işlemlerinde düşmesi muhtemel. Birçok hükümetin borçlanma maliyetlerinin artan borç ve kontrolsüz harcamalar konusundaki endişeler nedeniyle son 10 yılların en yüksek seviyelerine ulaşması bu düşüşün nedenleri arasında yer alıyor. Venus William 46 yaşında ABD açıkta Wildcard ile katıldığı Serena'da onu takip edebilir. Williams kardeşlerden biri bu yılki ABD açık kadınlar tekne turnuvasına resmi olarak katılıyor ve turnuva medasında 4 yıl sonra diğer kardeş için de bir kontenjanı açık tutuyor. Bir veli ilkokulların eskisi gibi bilgisayar becerileri öğretmediğini söylüyor. Cihazlar genellikle ilkokulun ilk yıllarında sınıflara sokulsa da araştırmalar çocukların hala kalem ve kağıtla daha kaliteli yazılar yazdığını gösteriyor deniyor bu haberde. Northern Territory Sağlık Bakanlığı CEO'su gönüllülerin görev verilerini değiştirmeleri çağrısında bulunurken RDH'de 57 personel açığı bulunuyor deniyor. Kuzey Bölgesi Sağlık Bakanlığı haftalar süren sarı alarm durumu nedeniyle büyük baskı altında olan personeli rahatlatmak amacıyla Darwin ve Palmerston hastanelerinde kısa süreli görevler üstlenecek nitelikli sağlık çalışanlar için acil çağrıda bulundu. Butler One Nation Partisi'nin bütün vergilerini düşürme planını ucuz bir manşet olarak eleştirdi. Sağlık Bakanı Mark Butler One Nation Partisi'nin çatır vergisini düşürme planının ucuz bir manşet olarak nitelendirerek eleştirildi. Canlı yayını takipte bu ucuz bir manşetin çalışmayacağını haber verdi. Postanesi konulan kadın sayısı artıyor. Ancak kırsal kesimdeki hastalar daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Avustralya'nın kırsal kesiminde postural ortostatik teşikardi sendromu teşhisi konulması, tedavinin çok uzakta olması ve yerel halkın bu rahatsızlık hakkındaki bilgilerinin sınırlı olması anlamına geliyor. Victoria'nın güneybatısında görülen kuş ölümlerinin kuş gribiyle bağlantılı olabileceğini endişesi var. Victoria eyaletinin güneybatısındaki Portland kasabasında yaşayanlar bu hafta yüzlerce kuşun ölmesinin sorumlusunun ölümcül bir kuş gribi olduğundan endişe ediyor. Ölü kuş cesetleri bitmeye başladı. Yaşam beklentisindeki fark kapanıyor ancak sağlık grupları daha fazlasının yapılabileceğini söylüyor. uzak bölgelerde yaşayan yerli halkın yaşam beklentisi iyileşmiş olsa da aborijinli sağlık grupları federal ve kuzey bölgesi hükümetlerinin aradaki farkı kapatmak için daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Polis, motosiklet çeteleriyle bağlantılı olduğu düşünülen Melbourne'daki kundaklama olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Geçen yıl kundaklama saldırısına hedef olan evin sakini saldırıdan haftalar önce Bandido çetesinin 3 üyesi tarafından 20 milyon dolarlık şiddetli bir gasp girişiminin kurbanı olmuştu. Ders Morambah madencilerine kamp hayatında bir mola sunuyor. Ders denilen tabii ki oklu oyun. Mate'in yaklaşık 200 kilometre kuzeydoğusunda bulunan eski dert kulübü birkaç yıl önce kapanmış, ancak birkaç üyenin özverisi ve azmi sayesinde yeniden hayata döndü. Son haberimiz bir EFL haberi. Eski EFL oyuncusu Ricky Henderson cinsel organlarının ifşa edilmesi nedeniyle Fox Sports ve EFL'i de dava açtı. Eski profesyonel futbolcu Rick Henderson 2013 yılında canlı yayında kendisiyle ilgili uygunsuz görüntülerin yayınlanması olayı nedeniyle EFL ve Fox Sports'a 1.2 milyon dolardan fazla tazminat davası açtı. Evet Hasan ve sevgili dinleyiciler, dünya haberlerimizden ve haberlerinden özetler sundum.
0: Çok teşekkürler Sermen.
1: Evet. Bugün herhalde Avustralya gelişinin son kısmını konuşabileceğiz o zaman. Öyle mi?
0: Evet öyle yapalım. Saat 10.30'da. Bugün son bölümünde ne vardır bu gezinin?
1: Queensland ve New South Wales gezinin sonunu teşkil etmekteydi. Ama daha fazla Queensland hakkında konuşacağım. Çünkü New South Wales'den biraz es geçtik. Oraları biliyoruz diye. Oralarda pek durmadık. Sadece iki kasabasında durduk. Onları sizlere aktaracağım ve paylaşacağım.
0: Evet, bu gezi sırasında ben gördüm resimlerde. Zaten ben daha önce gitmiştim oralara. Bu termite mountlar vardır. Onları da gördün değil mi Sermen? Onları da anlatacak mısın?
1: Tabii ki onlara da değineceğiz. Tabii ki. Termitler çok önemli. Bir de araştırdım yani o gezi sırasında. Merak ettim, Allah Allah dedim. Bu kadar şey var burada. Termit yuvaları var. Bazıları 2-3 metreyi geçiyor. Nasıl yapıyor bu hayvanlar bu kadar yüksek şeyleri? Araştırdım yani. O konu hakkında da konuşuyorum tabii ki. Evet.
0: Evet değerli dinleyenler, saat 10.30 itibarıyla arkadaşımız Sermen Erdoğan'la gezi notlarını devam ettireceğiz. Ama tabii programımız içerisinde daha önce de söyledim ya, Evliya Çelebi diye bir gezgin, Osmanlı döneminde yaşamış bir gezgin, 50 yıl boyunca gezdiklerini kitap halinde yazmış. Sermen arkadaşımız da bu 34 günlük gezisini bizlere bu şekilde radyo aracılığıyla anlatıyor. Tabii o zamanlar radyo olmadığı için el yazısıyla yazmış Evliya Çelebi bu hatıralarını, gezdiği gördüğü yerleri o şekilde anlatmış. Peki Sermen, teşekkür ederiz. 10.30'da tekrar birlikte olmak dileğiyle.
1: Tabii, görüşmek üzere.
0: Değerli dinleyenler, programımız devam ediyor. Bir Akdeniz türküsüyle devam edelim ve bunu da İnci Ali Ormancıoğlu'na İsmail Eriş, Kamil Topal Hasan, İzzet Futsi, Şerife Yavaşoğulları, Dudu Salih ve Naim Buluş'a armağan edelim. Naim Buluş, Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti'nde mütevelli heyetinin 5. üyesi. Ahmet Ali, Soner Hüseyin, Sermen Erdoğan, Hakkı Salih ve Naim Buluş, bunlar mütevelli heyeti üyeleri, hatırlatmış olayım. Denetlemede de Yüksel Kemal ile birlikte ben bulunuyorum değerli dinleyenler. Devam ediyoruz programımıza Akdeniz türküsüyle. Akdeniz'im, denizim.

Evet, Akdeniz'in mavi suları o kış aylarında bile 20 derecenin, su sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği Akdeniz'in mavi sularına, berrak sularına hepimiz hayranız. Ve o gün sabırsızlıkla bekliyorum o günlerin, oraya gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ben de. O mavi sulara girmek için, Akdeniz'in o tuzlu sularına girmek için. Tuz oranı Akdeniz'de oldukça yüksektir değerli dinleyenler. Melbourne'da biliyorsunuz tuz oranı çok düşüktür ve soğuk yaz aylarının ortasında bile deniz sıcaklığı 16, en fazla 17 dereceye çıkar. Ama Kıbrıs'ta denizin suyu kış ortasında 17-18 dereceye bile düşmez, 20 derece civarındadır. Yaz aylarında ise tahmin ettiğiniz gibi 28-30'a çıkar. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakalım. Ahmet Ali Beyköylü'ye de merhaba diyelim. Kolay gelsin diyor. Annesi için de Mavi Mavi şarkısını istesem olur mu? Mavi Mavi şarkısı. Mavi boncuk mu yoksa mavi gözlü, yeşil gözlü şarkısı mı bilemiyorum. Meclis Genel Kurulu toplanamadı diyor Yeni Bakış gazetesi. Meclisin olağanüstü birleşiminde hükümet kanadının meclise gelmemesiyle çoğunluk sağlanamadı ve dolayısıyla Meclis Genel Kurulu toplanamadı diyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun toplum güvenliği gündemli olağanüstü birleşiminden nisap sağlanamadı. Cinsel tacize 4 yıl hapis cezası. Kıbrıs'ta cinsel taciz olayları da oluyor. Ve Diyalog gazetesine bakıyorum. Ver Allah'ım ver diye sürmanşet haberi var. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden emekli olan kurucu hocalardan her birinin ayda 720 bin lira maaş aldığını söyledi. Ver Allah'ım ver. Peki, devam ediyoruz. Ön sayfanın önemli haberinde, büyük puntolarla verilen haberinde derdimiz geçim başlığı var. Siyasi partilerin seçim çalışmaları artarak sürerken vatandaşın ilgisizliği dikkat çekiyor diye bir haber. Köy ziyaretleri artırıldı. Yerel ve genel seçimlerin 6 Aralık'ta yapılması için çalışmalar sürerken siyasi partilerin köy ve kent gezilerindeki artış dikkat çekiyor. Halen milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapanların yanı sıra adaylığa hazırlananlar da mensup oldukları partilerin gezilerine katılarak seçmenlerle tanışıyor ve kendilerini tanıtıyorlar. Evet, Kıbrıs'taki seçimler, Türkiye'deki seçimler, Avustralya'daki seçimlere benzemez değerli dinleyenler. Günlerce, aylarca propaganda gezileri, halkla buluşmalar devam eder bu ülkelerde. Avustralya'da ise pek onu görmeyiz. Mitingler de yok Avustralya'da. Seçmen de, Avustralya'daki seçmen de zaten bir partiye, tabii parti üyesi olmayanlardan söz ediyorum. Parti üyesi değilseler artık duruma göre seçimin seyrini değiştirebilirler ve oylarını seçimden seçime değiştirerek bir başka partiye oy verirler. Ama maalesef bazı ülkelerde öyle değildir. Futbol takımı tutar gibi insanlar seçtikleri partiyi yıllarca seçerler. Değişiklik bence güzel bir şey. Değişiklik olması, rekabet olması demektir ve partilerin ülke için daha fazla kendi vatandaşları için daha fazla çalışmaları için gereklidir diye de düşünüyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne izinsiz ilaç ithal edip hastanelere satan şahıs ihbar üzerine yakalandı. 10 milyon cezası var. 10 milyon TL tabii ki. Güneş gazetesine bakıyorum. Bakanlar Kurulu'ndan gelecek karar yol gösterici olacak diyor. Seçim tarihi meclis kararıyla belirlenecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler erken seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak seçim tarihinin belirlenmesinde Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararın önemli bir yol gösterici olacağını söyledi. Güneş gazetesinin ön sayfasında büyük boyda resimlerle verilen bir başka haberde Ulusal Birlik Partisi seçim çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları, örgüt yöneticileri ve partililerin katılımıyla düzenlenen toplantılarda her gün farklı bir bölgeden iktidar sesleri yükseliyor. Lefkoşa zafere kenetlendi başlığıyla veriyor bu haberi Güneş gazetesi. Gündem Kıbrıs'a bakıyoruz. Dinç Yürek, Karpaz Hastanesi yıl sonu bitiyor. Sağlık Bakanı ve Bakanı Hakan Dinç Yürek, yapımı devam eden Karpaz Hastanesi'nin kaba inşaatının tamamlandığını belirtti ve Karpaz Hastanesi yıl sonu bitiyor dedi. Büyük puntolarla verilen ön sayfa haberinde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler erken seçim tarihine ilişkin Bakanlar Kurulu'nun alacağı kararın yol gösterici olacağını belirtti. Seçim takviminde gözler Bakanlar Kurulu'nda. Aynı gazetede Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden toplum güvenliği eylem planı toplantısı yapıldığını veriyor gazete. Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP toplumda son dönemde artan güvenlik sorunlarına ilişkin toplum güvenliği eylem planı gündemiyle Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkedeki güvenlik sorunlarının değerlendirilmesi ve mevcut eksikliklerin giderilmesinin önemine dikkat çekti. Yeni Düzen gazetesindeki haberde 8 maddede güvenlik mimarisi diye başlık altında verilmiş bu haber. Hükümet ne toplumun güvenlik kaygısına ne de nisaba destek verdi. CTP iktidara gelir gelmez atacağı adımları açıkladı. Diyor ki gazete, meclisin toplum güvenliği gündemiyle çağrılan olağanüstü birleşimi hükümet partilerinin konuyu hiçe sayarak oturuma katılmaması nedeniyle nisaba takıldı. Bunun üzerine CTP basın toplantısı düzenledi. Hem sorunlara işaret etti hem de çözüm önerilerini 8 maddelik toplum güvenliği eylem planı kapsamında kamuoyuyla paylaştı. Ve bunları da ayrıntılarıyla veriyor gazete. Ama tabii bizim zamanımız yetmez bütün bu ayrıntılara girmek için. Ama toplum güvenliği eylem planı maddelerinin başlıklarında nüfus sayımı ve dijital takip konusu var. Kadına şiddet konuları var. Muhacirat güvenlik filtresi, güvenlik limanda değil, seyahat öncesinde başlamalıdır diyor. Bütün